haber de var. Gündem Kıbrıs gazetesinin alt ön sayfasının alt kısmında 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, Halkın Partisi Genel Sekreteri Turgut Alas'ın açıklamalarına yazılı bir yanıt verdi. Tatar, Alas'ın açıklamalarının gerçekleri eksik ve farklı yansıttığını savunarak kamuoyunu doğru bilgilendirme gereği duyduğunu ifade etti. Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay ile kahve içtiğini doğrulayan Tatar, görüşmenin Özersay'ın talebiyle gerçekleştiğini belirtti. Diyalog gazetesine bakıyoruz. Erken seçim tartışmaları devam ederken vatandaşlardan önemli uyarılar geliyor. Vekil ve bakan sayısı azaltılsın. Seçmen, vekil ve bakan sayısı azaltılsın istiyor. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz da... ne oldu burada, bir aksilik oldu. Devam edeceğiz. Mouse dediğimiz bu şey, fare var ya, bilgisayarı kullandığımız, bilgisayarda hareketliliği sağlayan. Maalesef bazen işte tutukluk yapıyor veya yerinden oynamıyor. Zerrin Atgerli yine bizlerle birlikte, kendisine de merhaba diyoruz. Ve seçim azaltılsın diye söylüyor. Devam ediyoruz Halkın Sesi gazetesiyle. Online kazino ülkemiz için atom bombasıdır diye sür manşette bir haber var. Merit Otelleri Dijital Pazarlama Direktörü Aziz Korkmaz, fiziki kazino ve otel işletmelerinin binlerce kişiye istihdam sağladığını, buna karşılık online kazino modelinin birkaç kişilik ofislerle devasa bir ekonomik yapıyı devre dışı bırakabileceğini söyledi ve online gazino bu ülke için atom bombası kadar tehlikelidir dedi. Ve mahkemelerde fotoğraf ve isim yasağı diye bir başka başlık altında, kamuoyunda tanınmış kişiler de dahil olmak üzere mahkemelerde fotoğraf çekilmesi ve isimlerinin açık yazılması yasağı getirildi. Basın örgütleri yeni yasanın ifade özgürlüğüne müdahale olduğunu belirterek düzenlemenin gerçeği saklama ve halkın gözünü kapatma amacı taşıdığını vurguladı. Halkın Sesi'nin ön sayfasındaki yüksek puntolarla verilen ana haberde ise yüksek enflasyon sürecek diye başlık var. Ahmet Melih Karavelioğlu'nun fotoğrafıyla birlikte ne diyor burada? Türkiye İstatistik Kurumu Nisan ayında enflasyonu %4.18, yıllık enflasyonu ise %32.37 olarak hesapladı. Türkiye'nin ardından gözler Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde bugün açıklanması beklenen enflasyon rakamlarına çevrildi diyor. Ekonomist yardımcı doçent doktor Ahmet Melik Karavelioğlu, Türkiye'de Nisan ayı enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleştiğini hatırlattı. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde de Nisan ayı enflasyonunun %4'ün üzerinde çıkmasının beklendiğini belirtti. Kıbrıs gazetesine bakıyoruz. Sür manşet haberinde Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, AB'ye tam üyelik müzakerelerinde Türkiye'nin üzerine düşeni eksiksiz olarak tamamladığını vurguladı. Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç daha fazladır dedi. Son dönemde Türkiye'nin Avrupa'daki konumuna dair yine Avrupalı aktörlerin tetiklediği bazı yıpratıcı tartışmalara şahit olduklarını belirten Erdoğan, Türkiye'nin tam üye olarak yer almadığı bir AB'nin küresel bir aktör ve çekim merkezi olmayacağı artık anlaşılmıştır. Biz Hini Hacet'te varlığı hatırlanacak, ihtiyaç duyulunca kapısı çalınacak, sayır zamanlarda ötelenecek bir ülke değiliz.
hiçbir zaman da olmayacağız. AB, Türkiye'nin yapıcı tavrının kıymetini çok iyi bilmeli dedi ve devam etti. Bugün Avrupa'nın Türkiye'ye duyduğu ihtiyaç, Türkiye'nin Avrupa'ya olan ihtiyacından daha fazladır. Yarın bu ihtiyaç daha da artacaktır diye Erdoğan, Avrupa'nın bir yol ayrımında olduğunu, ya Türkiye'nin büyüyen gücünü ve küresel ağırlığını birliğin darboğazdan çıkışı için bir fırsat olarak göreceklerini ya da dışlayıcı söylemlerin Avrupa'nın geleceğini karartmasına müsaade edeceklerini söyledi. Evet, Avrupa bizi hep askerimiz nedeniyle istiyor. Bütün dünya öyle. Askerlerimiz nedeniyle biz onların uğruna Mehmetlerimizi şehit edelim diye istiyorlar tabii. Kıbrıs gazetesinin hedef kayıt dışı yaşamı bitirmek başlığı altında muhaceret affı olarak bilinen yabancılar ve muhaceret değişiklik yasa tasarısı ivedilikle komiteye gönderildi. Başbakan Ünal Üstel tasarıyı neden hazırladıklarını açıkladı ve bunun hedef kayıt dışı yaşamı bitirmek olduğunu belirttiğini yazıyor. Güneş gazetesi yeni hastane projelerinde önemli ilerleme sağlandığını haber veriyor ve yine kayıt dışılığı bitirmek için adım atıyoruz diye haber burada tekrar ediyor. Ünal Üstel'in kurumlarımızı batırmadık, ayakta tutuyoruz ifadelerine yer veriyor gazete. Avrupa gazetesine bakıyoruz. Avrupa gazetesinin sürmanşetinde Türkiye kendi basınına uyguladığı baskı ve sansürü Kıbrıs'a da taşıyor diye yazıyor. Türkiye'de ne varsa burada da olacak diyenler boşuna demedi. Bundan sonra kimin sahtekarlık yaptığını, kimin rüşvet yediğini öğrenmeniz yasaklandı diye veriyor sürmanşet haberini. Ve doğruyu yazan gazeteciye kelepçe başlığı altında da büyük puntolarla bir haber var. Siyasiler meclisten geçirdikleri yasayla kendilerini emniyete aldılar diyor. Bundan sonra karanlık işler yapanların, rüşvet yiyenlerin, sahtekarlığa ve yolsuzluğa bulaşanların kimliğini kimse öğrenemeyecek ve resmini göremeyecek. Doğruyu yazan gazeteci kelepçe başlığı altında veriyor. Hükümet suçu ispat edilene kadar herkes masumdur İlkesinin arkasına sığınarak mahkemelerde fotoğraf çekilmesini ve açık isim yazılmasını yasakladı. Ancak sıradan insanlarla ilgili hükümetin böyle bir kaygısı olduğunu sanmıyoruz. Bu yasayı kamuya mal olmuş kimselerin ifşa edilmemesi için yaptıkları açıkça belli oluyor dedi. Bu demokratik her ülkede böyle bir kural vardır. Star Kıbrıs gazetesinde Halkın Partisi'nden Sibel Tatar'a adaylık teklifi gitti mi diye soruyor. Daha önce verdiğimiz haberde de bunu irdelemiştik. İş kadını 5. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın eşi Sibel Tatar, HP Genel Başkanı Kudret Özersay tarafından kendisine milletvekili adaylığını teklif edildiğini açıkladı. Genel Sekreter Turgut Atlas'ın yaptığı açıklamayı eleştirdi. Özersay, Sibel Tatar'ın açıklamasına yanıt vererek yapılan görüşmede ülke ve siyaset gündeminin ele alındığını belirtti. Kudret Özersay, Genel Sekreter Turgut Alas'ın açıklamasında bir yanlış olmadığını ifade etti. Özersay, herkes kendi söylediğinden sorumludur. Karşı tarafın bunu nasıl algıladığından değil ifadelerini kullandı. Başbakan Ünal Üstel mecliste yaptığı konuşmada çarpıcı açıklamalarda bulundu. 4 ayda 2200 kişiyi liman kapılarından geri gönderdik dediğini yazıyor gazete. Ve
Özgür Gazete'de gazeteciliğin her geçen gün zorlaştığı Kıbrıs'ın kuzeyinde ceza ve bilişim yasalarında ard arda yapılan değişikliklerle meslek pratikte uygulanamaz hale getirilmek isteniyor. Hükümetin şimdiki hamlesi de masumiyet karnesini eğip bükerek kamuya mal olmuş isimlerin yargılandığı davaların takibini engellemek. Üstelik yasayı hazırlayan Barolar Birliği bu sözde yasayı tanımıyoruz. Gazetecilik yapacağız seni görüyoruz, yasanı tanımıyoruz diye veriyor bu haberi. Çırak ustasını kıskandırdı, dünyada örneği yok diye veriyor bu haberi gazete. Yeni Düzen gazetesine de bakalım son olarak. Hükümetin krizden kurtulma reçetesi deprem parasını maksadı dışında demek. Üstelik yasayı hazırlayan Barolar Birliği bu sözde yasayı tanımıyoruz. Gazetecilik yapacağız seni görüyoruz, yasanı tanımıyoruz diye veriyor bu haberi. Çırak ustasını kıskandırdı, dünyada örneği yok diye veriyor.

var. Kara paraya kapıyı kapattılar, kontrolü tamamen kaybettiler diye veriyor Yeni Düzen gazetesi bu haberi. Ve kamu maliyesini batıran UBP, YDP, DP hükümeti kontrolü tamamen kaybetti diyor. Hükümet yarattığı devasa mali çöküşü ve bütçe açığını deprem paralarını harcayarak, kara para kapılarını aralayarak ve kontrolsüz zaflarla yamalamak için kolları sıvadı diye yazıyor. Evet, bu haberle de noktalıyoruz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde yayınlanan gazetelerin ön sayfalarına bakışımızı değerli dinleyenler. Bizi Hüseyin Kuset iyi yayınlar diliyorum diyor. Hüseyin Kuset'e teşekkür ediyoruz ve şimdi de sıradaki şarkıyı bizi dinleyen Hüseyin Kuset'e armağan ediyorum.

0: Evet değerli dinleyenler, şimdi sırada bir yorum vardır. Kıbrıs Türk halkının duayen gazetecilerinden Ahmet Tolgay'ın yazısını sunmak üzere Sermen Erdoğan arkadaşıma mikrofonu devrediyorum. Evet Sermen, buyur.
1: Evet, tekrardan günaydınlar sevgili dinleyiciler. Bugün sizlerle Ahmet Tolgay'ın Kıbrıs gazetesinde yayınladığı, 5 Haziran'da yayınladığı Geldikleri Gibi Gider.

0: Fikirler adlı başlıklı makalesini paylaşacağım. Tabii ki Kıbrıs'taki haberleri ve olayları dinliyoruz devamlı. Ve son tabii ki haberlerde de şanssızların Kıbrıs'a üs kurma durumları var. Bu yazı 5 Haziran'da Ahmet Tolgay tarafından hazırlanmış. Çok güzel bir yazı. Tarihi olaylara da değiniyor çok. Sizlerle paylaşalım. Ahmet Tolgay şöyle diyor. Haziran'da Rum lider Nikos Christodoulidis ile Fransa'nın Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron arasında imzalanacak askeri ittifak anlaşması tarihi bir maceranın daha tetikleyicisi olacak. Bu maceranın sonunu elbette ki yaşayanlar göreceklerdir. Çünkü gerçekten de tarih bir tekerrürden ibarettir. Neden mi böyle? Çünkü aklını peynir ekmekle yemişler, tarihten hiç ders almamaktadırlar. Oysa ki tarih boş verilecek bir defne değildir asla. İmzalanacak o anlaşma ile Güney Kıbrıs'a Fransız çıkarması gerçekleşecek. Resmen Fransız Silahlı Kuvvetleri üstlenmek üzere adaya çıkacak. Ünlü Fransız sömürgeciliği Kıbrıs'a pençesini atacak. Barış ve uzlaşma yollarını arayacak yerde ateşle oynamayı yeğleyen şu Christodoulidis var ya, ya tarihi bilmiyor ya da bilmezlikten geliyor inatla. İster tarihi bilmesin, isterse tarihi bilmezlikten gelsin ama Güney Kıbrıs'ı da, Güney Kıbrıs Rumluğunu da büyük bir belanın içine sürüklemektedir bu adam. Sömürgeci karakterinin gereği olarak bu Fransa çıkarı olmayan hiçbir coğrafya parçasına çöreklenmez. Çöreklendiği yerden de kolay çıkmaz. Ne ki kolay olmasa da burnu sürtülerek eninde sonunda çıkartılır çöreklendiği yerden. Sömürgeleştirdiği yerlerde tek bir Fransız askerini harcamaz. Yabancı paralı askerlerden oluşturduğu lejyonlarını sürer hep ateş hattına. Tarihte bu gerçeklerin örnekleri çoktur ama Kıbrıs'ın Rum'u ile sömürgelerinden yaka paça kovulan bugünün Fransa'sı Türklüğe karşı askeri bir ittifak yaptıklarına göre Fransız'ın Anadolu macerasından örnekler vereceğim sadece. Sömürgelerinden topladığı askerlerle Çanakkale'ye çıkan ve oradan unutamayacağı bir hezimet yaşayan Fransa 1. Dünya Savaşı ateşkesi imzalanır imzalanmaz bu kez İstanbul'a gelen bir işgalci güç olur. Yıl 1918. Sömürgelerinden topladığı paralı askerleriyle dolu savaş gemilerini toplarının namluları minarelere dönük biçimde Osmanlı İmparatorluğu'nun başkenti İstanbul'un önüne yağar. Tam da o günlerde Kurtuluş Savaşı'nı başlatmak üzere Anadolu'ya geçme hazırlıkları içinde olan genç bir Türk generali minik bir çatanın içinde bu devasa savaş gemilerinin arasından sürülerek geçerken mahiyetine geldikleri gibi giderler der. O genç general tam 2 yıl sonra o işgalci Fransa ile Ankara'da ilk barış anlaşmasını imzalayacak olan Mustafa Kemal'dir. Ama başkomutan Mustafa Kemal ile barış anlaşması imzalamak zorunda kalacağı güne dek bu Fransız Anadolu'da neler yaptığını özetle de olsa bir bakalım. Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imzalanan Montrose mütarekesi üzerine Fransızlar 1918 sonunda itibaren Çukurova, Antep, Maraş, Urfa ve Zonguldak'ı işgal ederler. Hatay'dan Suriye'ye bağlantıları nedeniyle zaten vardırlar. Seçtikleri yerler Anadolu'nun en verimli bölgeleri ve maden havzalarıdır. İşgalin ilk günlerinden itibaren Güney Cephesi'nde Kuvayi Milliye'nin sevinçiyle karşılaşırlar. Sömürgelerinden topladıkları işgalci askerler bu direniş karşısında perişan olurlar. Ekonomik kaynakları zengin bu bölgeyi ele geçirmeye çalışırken stratejik Toros geçitlerini de kontrol altına alma çabasındadırlar. Toroslar adeta yumruklaşarak taleplerinde patlar. Kuvayi Milliye direnişi karşısında amaçlarına ulaşmaktan zorlanınca yüzyıllardır Anadolu'da barış ve huzur içinde yaşayan Ermeni halkının daha kanına girerler. Anadolu'da devlet vaat ederek onları kışkırtırlar ve silahlandırırlar. Meşhur lejyonlarından birini daha Ermenilerden oluşturarak Anadolu'nun bağrına emperyal bir yara daha açarlar. Türk-Ermeni çatışmasında binlerce masum insanın ölümüne neden olurlar. Oluşturdukları soykırımcı Ermeni lejyonu Ermeni halkının felaketine de neden olur. Ermeniler Anadolu'yu terk etmek zorunda kalırlar. Bu sırada kışkırtıp silahlandırdıkları ve finanse ettikleri Yunanlılar da Mustafa Kemal'in askerleri karşısında Küçük Asya felaketini yaşamakta ve dolu dizgin Ege'ye doğru kovalanmaktadırlar. Sakarya zaferinden sonra Türk kurtuluşunun ordularıyla karşı karşıya kalacağını anlayan Fransa, Ankara otoritesini tanımak zorunda kalır. 20 Ekim 1921 tarihli Ankara Anlaşması ile Anadolu'da açtığı cepheyi kapatır ve petrol kaynaklarına yakın gördüğü Hatay'a çöreklenir. Mustafa Kemal Paşa Fransa'nın Anadolu'da havlu atmasını Gazi Meclisi'ne şöyle açıklar. Efendiler, bizim hesabımız şudur ki Fransızlar cidden anlaşma yapmak istiyorlar. Çünkü maddeten bizimle uğraşmak menfaatlerine aykırıdır ve belki buna mukabil Suriye'deki menfaatlerini azami derecede temin etmek isterler. İşte onları bizimle anlaşmaya başlayan sebep budur. Son paragrafa geldik sevgili dinleyiciler. Özetle artık kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı olan Mustafa Kemal Atatürk, sömürgeci ve işgalci Fransa'nın peşini bırakmaz. Atatürk'ün soluğunu ensesinde hisseden Fransa, Hatay'daki sömürgeciliğini ancak 1938'e dek sürdürebilir. Oradaki milli direniş de Fransız işgalinin sonunu getirir. Fransızların çarnaçar çekip gitmesiyle bağımsız Hatay Devleti kurulur. Bu devletin meclisinin 29 Haziran 1939'da aldığı kararla Hatay 63. vilayet olarak Türkiye Cumhuriyeti'ne katılır. 23 Temmuz 1939 tarihinde Türk askerinin şehre girmesiyle ve resmi törenle Hatay'ın anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne iltihakı tamamlanmış olur. İşte Güney Kıbrıs'a Fransız işgalini davet eden Nikos Christodoulis rejiminin alması gereken destek bu tarihi gerçeklerdendir. Mitolojik rüyaların sarmalından kurtulabilirse biraz da tarih okusun diyor Ahmet Tolgay. Evet sevgili dinleyiciler, bu makaleyi sizlerle paylaşmam istememin sebebi tarihi olaylara da değinen bu durum ve Fransızların Kıbrıs'a çıkması maalesef çok ağır bir durumdur ve uzun zamanda Kıbrıs'ta kalacaklar. Göreceğiz tabii ki o günleri yaşarsak. Hepinize iyi günler diliyorum. Hoşça kalın diyorum. İyi haftalar diliyorum.
1: Teşekkürler Sermen. Geldikleri gibi gidecekler.
0: Aynen.
1: Teşekkür ederim. Evet değerli dinleyenler, programımız da devam ediyor. Cüri Aslan diyor, Ahmet Tolga takip ediyorum. Sermen Bey, Allah Ahmet Bey'in bu kıymetli gerçek tarihsel kronolojisinin yazısını okuduğunuz için teşekkür ederim diyor. Julia Aslan. Biz de kendisini takip ettiği için programlarımızı teşekkür ediyoruz. Değerli dinleyenler, yayınımız devam ediyor. Son yarım saat içerisine girmek üzereyiz ve yayınımıza bir şarkıyla devam edeceğiz. Ardından sonbaharda bahçe işleriyle ilgili bir sohbetimiz olacak. Sizler de bu sohbete katılabilirsiniz. Telefon numaramızı da hatırlatayım. 9-415-19-23 9-415-19-23. Evet, geldikleri gibi gidecekler diyoruz. Evet, her yere geldikleri gibi, gittikleri gibi, yine de geldikleri gibi gidecekler. Her gelen gidecek zaten geldiği gibi diyoruz ve sıradaki şarkıyı tüm annelere armağan ediyoruz. Anneler günü geliyor ve tüm anneler için Barış Akarsu'dan dinliyoruz.

Evet, maalesef yalanlardan, dolanlardan nasibini alan çok insanlar vardır dünyada. Evet, ve bu yalanlar, sahte arkadaşlıklar, sahte dostluklar, Barış Akarsu ne güzel söyledi, bunlardan yoruluyor insan ama yorulmak mücadele direncini azaltmasın. Herkes bildiği gibi yaşayacak, yaşadığı gibi görecek. Ve sonbaharda bahçe işlerine de bakalım. Gür Arslan diyor ki, benim de küçük bir bahçem var, limon ağacı virüsüne çözüm var mı diye soruyor. Bir limon ağacını bu yüzden kaybettim, komşunun virüs ağacı var, bir kişi bana şişlik çıkar çıkmaz sebze koymaz ciletiyle soy dediler. Evet, doğru, bu şekilde yaparsanız, ama tabii ağacın büyüklüğüne bağlı, ne kadar fazla şişlik varsa ağacı üzerinde, bu gold wasp dedikleri bir sineğin ağacın yeni yeşeren dallarına iğnesiyle salgıladığı, soktuğu tohumların orada büyümesi, ondan sonra yine sinek olarak açılıp uçmasıyla tekerrür eden, devam eden, her Eylül ayında bu şekilde açılıp yayılan ve çoğaldıkça çoğalan ağaçları, maalesef limongil ağaçlarını büyük ölçüde etkileyen, hatta ağaçların, limonların bile içine kadar girebilen bir virüstür bu, bir sinektir. Bunu bir zamanlar ben de bir toz almıştım burada. O tozu kullandım. Yardım edip etmediğini görmedim. Ama en etkili olarak sizin dediğiniz gibi o şişen yeri yırtıp orasının hava alması ve oradaki yumurtaların açılmasını önlemek diye düşünüyorum. Çok fazla komşular yapmıyorsa bunun da çaresi olmadığını biliyoruz tabii ki. Ama bu arada white oil de kullanabiliriz. Başka bir takım sinek ilaçları çevreye zarar verdiği için de yasaklanmış durumdadır. Benim bahçemde arı da olduğu için hiçbir ilacı kullanamıyorum. Zehirli ilaçları kullanamıyorum. Dereotu ve koriyanderı da verimli yetiştiremiyorum. Dereotu, koriyander, dereotu çok su isteyen bir sebze olarak diyelim. Koriyandro ise, koriyander çok kolay yetişen bir sebzedir. Kokulu, güzel kokusuyla yemeklere, salatalara çeşnik atar. Çok güzel bir şey. Koriyandorun yetişmesi kolaydır diye düşünüyorum ama güneş görebilecek bir yerde olması gerekir. Ve tohumların çok derine gitmemesine dikkat etmesi gerekiyor. Evet, sonbaharda bahçe işleri demiştik. Aileler artan yaşam maliyetini azaltmanın yollarını buldukça ev bahçeciliğinde yeniden canlanma yaşanıyor Avustralya genelinde. Ve tabii Türk toplumu açısından da bu bir gerçektir. Çünkü bahçemizde yetiştirdiğimiz bitkiler çok daha lezzetli oluyor. Evde bahçeciliği öneren kişiler, evinizde kendi yiyeceğinizi yetiştirmenin uzun vadede finansal olarak mantıklı olduğunu ve market faturalarından ayda yüzlerce dolar düşebileceğini de söylüyorlar. Tasmanya Toplum Merkezi ve Hayır Kurumu, The Material Institute'da deneyimli bir pazar bahçıvanı Louis Sayles da bu fikirde. Bahçe kurmanın ruh sağlığı faydaları başlı başına değer diyor ayrıca. Evet, ruh sağlığı, yani bahçeye çıktığınız zaman, o toprakla ilişki kurduğunuz zaman,
toprağı adeta ellerinizle böyle, ama eldiven giyerek tabii ki, çünkü toprak içerisinde bir takım zararlılar da olabilir. Onlardan da korunmamız gerekiyor. Eldiven giymek şartıyla bunu yapmamız gerekiyor. Bayan Siles, çoğu ailenin kendi meyve ve sebzelerini yetiştirerek haftada yaklaşık $50 tasarruf edebileceğini tahmin etti. Sonbaharda üretilen bir sebze bahçesi kurmak için henüz geç değildi. Tabii sonbaharın son ayındayız. Mart, Nisan, Mayıs sonbahar ayları, güney yarım kürede. Ve bu son baharın son ayı olan Mayıs ayında da istediğimiz bazı sebzeleri bahçemize dikebiliriz. Hazır bahçe tavlaları var. Mesela küçük bahçesi olanlar bu hazır bahçe tavlalarını kat kat koyarak, üzerine üst üste koyarak da bir takım sebze kendilerine yetecek kadar veya en azından salatalarına bir çeşni, bir farklılık getirecek kadar bir şeyler yetiştirmeleri mümkündür tabii ki. Ve hazır bahçe tavlaları ucuz bir maliyetle başlangıç yapmaya daha yardımcı olabiliyor. Peki bu mevsimde bahçemize neler ekebiliriz veya neler dikebiliriz? Bazılarımızın dediği gibi, kimimiz neler ekelim, kimimiz neler dikelim diye söylüyoruz. Bu bahçemize dikilecek olan sebzelerden bazıları şunlar. Mesela pancar. Pancar bir yumru bitkisidir. Toprağın altındadır ve dış etkenlerden çok zarar görmeyen bir bitkidir. Pancar yetiştirebilirsiniz mesela. Ve oldukça faydalı bir bitki. Bakla. Baklanın tam mevsimi. Şimdi bakla ekilebilir bahçelere. Ispanak ekebilirsiniz. Turp, kolokas yemeğinin bence yanında olması gereken, şart olan bir yumru, bir turp. Bezelye ekebilirsiniz. Burada snow pay dedikleri, içerisinde çekirdeği çok küçük olan, daha fazla kabuğu için yetiştirilen, taze olarak pişirildiği zaman salatalarda da kullanılabilen bir sebzedir. Ve ama ben bunu denedim, çok kere denedim, maalesef çok verim alamadım. Kale dedikleri bir ot vardır, bir sebze yine. Bu da çok faydalı bir bitki olarak biliniyor. Bunu da süpermarketlerde bulursunuz. Ama tohumlarını alıp kendiniz de yetiştirebilirsiniz. Ben yetiştirdim ve çok salatalarda çok güzel olduğunu da gördüm. Çin lahanası yetiştirebilirsiniz. Su teresi yetiştirebilirsiniz. Asya'ya ait yeşillikler, bok choy. Mesela bok choy yetiştirebilirsin. Roka çok rahatlıkla, kolayca yetişebilen bir salata bitkisi. Roka. Soğan sarımsak ekme zamanı yine. Kıbrıslıların bildiği luana. Bir de luanamız vardır bizim. Onun yapraklarını salataya koyduğunuz zaman veya doğrudan doğruya bir tabağın içerisine koyar, üzerine zeytinyağı ve limon suyu da sürerseniz şahane bir lezzet. Luana yetiştirebilirsiniz. Yumurta otu. Bu da yumurtayla kızartıldığı zaman çok güzel bir lezzeti olan bir yiyecek. Dere nanesi dediğimiz, Kıbrıs'ta Brunello dedikleri. Bunu da ben çok severim ama maalesef ailemde sevmeyenler çok. Brunello'yu sevmeyenler çok ama ben çok seviyorum. Özellikle patates ve yumurta salatasıyla birlikte Brunello kokusuna ve yemesine doyum olmayan bir bitki.
Evet, siz ne düşünüyorsunuz? Bizi ararsanız 9415, bak Hüseyin, sonra Hüseyin'i izlediğini görüyorum. Selma Mehmet Ali izliyor. Sizler de mutlaka bahçenizde bir şeyler yetiştiriyorsunuz eminim. Bizi 9415 1923 numaralı telefondan ararsanız sizlerle de bu sonbaharda bahçemize ekebileceğimiz şeyleri dinleyicilerimizle, Facebook üzerinden izleyicilerimizle de paylaşabiliyor, bilirsiniz diyorum ve sıradaki şarkıyı da Soner Hüseyin'e, Selma Mehmet Ali'ye ve Gül Arslan'a hediye ediyorum.

Değerli dinleyenler, son 20 dakika içerisine girmiş bulunuyoruz ve sizlerle Facebook üzerinden iletişim halde bulunuyorum. İletişim halindeyim. Soner Hüseyin, biz size teşekkür ederiz diyor. Hasan Sümer izliyor. Selma Mehmet Ali diyor ki bilgileriniz için teşekkürler. Şimdi Luana'yı ekeceğim diyor. Kolay gelsin diyorum. Nohut da ekebilirsiniz. Nohut, ama nohutu böyle tazeyken yeşil, ekşilici bir tadı vardır. Kozalarının içerisinde yetiştirdiğiniz zaman nohudu bile evinde ekenler olmuştur biliyorum. O bir anlık zevki, o ekşilice tadı yeşil olduğu zaman, ama onu böyle pişirerek değil de öyle yersiniz, o bile insana bir huzur veriyor, bir güzellik katıyor sofralarımıza. Ve devam edelim bir şarkıyla, bunu da Hasan Sümer'e armağan edelim. Ne diyorsunuz?

Soner Hüseyin diyor ki bahçede uğraşıp üretmek hafızanız ve ruh sağlığınıza çok iyi gelir. Ben bunu denedim diyor. Evet doğrudur. Bahçede uğraşırken ne yapıyoruz? Her şeyi, bütün düşüncelerimizi atıyoruz. Ve o bahçenin verdiği huzur bizi rahatlatıyor. Onun için bahçeyle uğraşmak, gülleri budamak, orada bir sebze dikmek, bir şeyler yapmak mutlaka bizi rahatlatıyor, huzur veriyor diyoruz. Ve devam ediyoruz değerli dinleyenler, yine güzel bir türküyle devam edelim.

Evet değerli dinleyenler ve Facebook üzerinden bizi izleyenler. Ahmet Spor 2 Mayıs'ta Iğdır Spor ile berabere kaldığı maçın ardından Trenyol 1. Ligi 2. sırada bitirdi ve Süper Lig'e yükseldi. Futbolda 16 yıl sonra gelen bu başarı Diyarbakır sokaklarında büyük bir coşku yarattı. Ahmet Spor bölgede en fazla taraftara sahip kulüplerden biri. Galatasaray'ın milli yıldızı Barış Alper Yılmaz Avrupa kulüplerinin radarındaki yerini koruyor. Fransız temsilcisi Monaco'nun başarılı futbolcu için ciddi bir girişim hazırlığında olduğu öğrenildi. Fransız kulübünün Barış Alper Yılmaz'ı ikna etmesi halinde Galatasaray ile bonservis görüşmelerinde tüm şartları zorlayacağı belirtildi. Transfer sürecinin özellikle Dünya Kupası sonrasında daha da hız kazanması bekleniyor. Milli tenisçimiz Zeynep Sönmez kariyerinde en yükseğe ulaştı. Şimdiye kadar Zeynep kadınlar tenis sıralamasında 65. sıraya yükseldi. Ve Albion Rovers Futbol Kulübü Kıbrıs Türklerinin buradaki temsilcisi Albion Rovers. Haiti dedikleri bir kadınlar için bir matine şeklinde, bir kadınlar için değil de saat 1'den 5'e kadar saat cumartesi 23 Mayıs günü. 23 Mayıs cumartesi günü Kuzey Kıbrıs Türk Cemiyeti salonunda 547 Balara Road'da bir program düzenlemişlerdir. Kendilerine başarılar dileriz. Ve programımızın son şarkısında sıra değerli dinleyenler, bunu da annelere armağan ediyoruz. Anneler günü kutlu olsun diyorum. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Önümüzdeki çarşamba yeniden birlikte olmayı ümit ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sağ olun dinlediğiniz için. Hoşça kalın canlarım. Hoşça kalın güzel insanlarım. Pazartesi akşamı da Hakkı Süleyman'ın sunduğu program saat 9-11 arasında. Unutmayınız.